Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adına oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ortam yerine.
1: Neden, neden, neden? Neden, neden, neden?

0: Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazaları.

0: çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Life Güvenlik Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size
2: bedava olan
1: 0 kilometre,
3: 0 kilometre,
1: kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
5: güleceğiniz,
1: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor kurbanım.
6: Hadi sen bayanlar baylar.
7: Bayanlar baylar.
6: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Halimiz itten beter, keyfimiz paşada yok isimli radyo programına. Hepiniz hoş geldiniz, vallahi söylüyorum. Umarım oradasınız, umarım bugün de bizimle birliktesiniz. Ve toparlanmışız, gerçekten söylüyorum. Programa girmeden önce sosyal medyadan takip edenler mutlaka biliyorlar. Yavrum, Instagram'a gelen, özür dilerim, WhatsApp'a gelen mesajlara şöyle bir baktım. Ki paylaştım da Instagram'da. Okunmamış 3600 küsür mesajdan bahsediyor ya. Dedim toparlanmışız ya, vallahi söylüyorum. Bak bazen söylüyorum, bunu artistik olsun diye söylediğimi düşünenler var. Hakikaten söylüyorum. Sizden gelen mesajları okurken anam ağlıyor, ben ağlıyorum, oturup birlikte ağlıyoruz diyorum. Yavrum empati yapsana. 3600 küsür mesajım var. Nasıl okuyacaksın, vallahi söylüyorum. Ama teşekkürler. Bu ilgiden sıkılıyor muyuz? Elbette hayır. Canım kardeşim, göstermiş olduğunuz bu ilgi, bu alaka, hakikaten söylüyorum. Bu kadar çok dinleyicinin olması tabii ki benim mesleki hayatımı etkiliyor. Sonra şunun farkına vardım. Çiçeğim benim özel hayatımı da çok etkiliyor. Vallahi söylüyorum ya. Ya eskiden kızlara çıkma teklif ettiğimde direkt hayır diyorlardı. Ama şimdi bu kadar çok dinleyicisi olan bir radyo programcısı olarak şimdi kurban olduğum, bir iki gün düşündükten sonra hayır diyorlar yani. Ya ben böyle söylüyorum. Espri olsun diye söylüyorum. Benim akrabalarım da bu işleri çok ciddiye alıyor. Sevgilin var mı oğlum diyorlar. Diyorum yok. Vardır senin kesin, vardır diyorlar. Sıkılıyorum. Diyorum ki konuyu kapatayım, diyorum var. Hadi be diyorlar, sana kim bakar yani. Ne bileyim. Kurban olduklarım, iyi misiniz? Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demediğin en doğru zamanı. Malumunuz Arif Güven Showtime. Aslanlar gibi radyonuzda. Eskiden olsa Facebook'ta şey paylaşabilirdiniz. Arif Güven'le radyo keyfi. Bir ara ne vardı o kadar, hakikaten söylüyorum. Bilmem neyle bilmem ne keyfi. Babacım neler gördü bu gözler ya, vallahi söylüyorum. Şehirler arası dinlenme tesislerinde otobüsün ön camını yıkayan adamı izleme keyfi falan. Vallahi bir ara yeni gelinler çok yapıyordu ya. Kocişimle balkon keyfi, tontişimle çay keyfi. Tabii canım ya. Ne zırvalıklardı ya. Dedim ne güzel. İnşallah ilerlemez. Banyoda duş keyfi, tuvalette kaka keyfi. Yavrum. Dur oğlum dur. Kurban olduğum, bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Her zaman olduğu gibi şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Malumunuz. Sonra cuma. Bütün esnaflarımıza ilişkiler, bol kazançlar dileklerimizi aktarmış olalım. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diyeceğim ama bugün harbiden söylüyorum, araç sahiplerine çok kötü haberler var abi. Öyle böyle değil. Belasıl konuşuruz, dur. Başlar başlamaz hemen. Olumsuz olmasın. Ne diyoruz? Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak benimle seni dinliyorum diyen herkese ve elbette de biliyorsunuz ki klavye kahramanı arkadaşlarımıza vallahi söylüyorum çok çok teşekkürler gençler. Harikasınız. Mesajlar. Bak açoğuz, memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Sosyal medyada ne oluyor ne bitiyor? Vallahi. Programa girmeden önce bir kardeşimle mesajlaştım. Kurban olduğum ufak bir kaza geçirdi. Bel sıkıntısı var, yatıyor. Onunla ilgili konuşurken adam direkt konuyu şeye getirdi ya. Dedi birader bu zamlar ne böyle? Dedim oğlum adam kendi sağlığından vazgeçmiş, direkt zamları söylüyor bana. Dedim ben program gereği her gün bakıyorum bu zam haberlerine. Dolayısıyla artık bende hiçbir etki yaratmıyor. Hakikaten söylüyorum. Bak Serdar Ortaç'ın böyle bir açıklaması vardı. Serdar Ortaç diyor ki artık diyor duygularımı hissetmiyorum. Dedim ben de öyle yani. Tabii canım ben de öyle abi. Sizlere haber vereceğim diye mecburen sürekli böyle zam haberlerine bakıyorum. İçinde bulunduğumuz hayata bakıyorum. Diyorum oğlum Arif Güven. Annemin karnını bu hayat için 9 ay boyunca tekmelemiş olamam yani. Değil mi? Neyse dur. Karamsar başlamayalım. Canım kardeşim bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler biliyorsunuz birazdan böyle bir yoklama. Birazdan böyle bir kimler nerelerden ne selamlar yollamışlar faslına geçeceğiz. Dolayısıyla artık başlayalım ve diyelim ki duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
3: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
7: Arif abi adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
8: Arif kardeşim arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
9: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Hadi çiçeğim, bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Biraz
1: tabii.
2: Daha yükseltin.
1: Gerekçe.
2: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz. Malumunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Olabildiğince relax, relax, relax. Boşuna demiyorum, kötü giden şeylere dur demediğin en doğru zamanı. Relax diyorum da, kurban olduğum sosyal medyaya girince ben bu aralar çok geriliyorum, hakikaten söylüyorum ya. Niye geriliyorum? Bu tatile giden arkadaşların tatil yerlerindeki bu restoranlardan hesap fişi paylaşmaları galiba mecburi kılındı. Sürekli böyle hesap fişleri görüyorum. Evet diyorum, tamam çok ödemişsiniz. Doğru, sizi silah zoruyla oraya soktular. Ağzınıza zorla yemekleri verdiler. Mağdursunuz ama ne yapabilirim? İşte sizin de çekecek çileniz varmış hakikaten. Bu ne? Anladığım kadarıyla böyle bir akım başladı. Tatil yerlerinden herkes böyle faturalar bahsediyor, paylaşıyor. Vallahi söylüyorum. Onlar paylaşırken nasıl ödeyecekler acaba deyip ben de kendime bunları dert ediyorum. Yani muhtemelen biz fakirlerle dalga geçiyorlar herhalde, bilmiyorum. Bu da olabilir. Bazen vallahi söylüyorum, adisyonlara bakıyorum abiciğim. Bir kahveye 150 TL para verilir mi ya? Bir Türk kahvesiyle ben vallahi bak 150 lira versem herhalde telvesini ekmekle sıyırırım abi. Yani sosyal medya bu ara beni çok geriyor vallahi. Sürekli böyle bikinili ablaların fotoğraflarını görüyorum. Sanırım en çok bikinili insanı Victoria's Secret Show'da izlemiştim. Bu arada tatile giden arkadaşlar yüzünden Instagram'ın bitki örtüsü haline geldi. Bikinili ablalar. Velhasıl kıskanıyorum galiba. Tatilde olan herkese iyi tatiller gençlik, ne diyeyim yani. Şimdi dur oğlum dur. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha 0530 071 43 55. Çiçeğim, WhatsApp numaramız budur. Bizi Instagram'dan, bizi TikTok'tan takip etmek isteyen dostlarımız varsa adres belli. Yavrum, Arif Güven Showtime programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Sonra cuma Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime, Twitter @arifgüven, Twitter @arifgüven. Selamlar, selamlar, selamlar. Buyurun. Bugün ilk gözüme takılan Çanakkale Biga. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Samsun Bafra burada. Yozgat Sorgun burada. Londra selam olsun. Nazilli aynı şekilde. Silifke canım kardeşim. Elbistan merhaba merhaba. Erzincan. Bursa İnegöl. Bursa Merkez abi. Eyvallah kardeşim benim. Edirne. Adıyaman selam olsun. Antalya aynı şekilde. Çerkezköy Kapaklı Saray burada. Çorum burada. Karaman burada. Bilecik burada. İzmir'den selamlar. Canım ciğerim. Kurban olduğum. Ünye'mize selam olsun. Tokat burada abi. Bandırma'yı unutma. Afyonkarahisar, Eskişehir, Yalova, Mardin, Burhaniye, Kahramanmaraş. Vallahi toparlanmışız gençlik ya. Bu ne? Dur bakayım. Bizim kemik kadro zaten olmazsa olmazımız. Yine toparlanmışız. Ses kaydımız var. Öyle mi? Tamam, birazdan veririz abiciğim. Buyurun. Bizim üçlü yine gelmiş. Kurban oldu. Temizlik işleri ekiplerinden Ozan, Ümit, Mehmet, ağal yoklamaya. Kurban olurum. Bak, 3665 tane mesaj varmış abicim. Biri de ben olayım, iyi yayınlar. Suzan'ım, kurban olduğum, hoş geldin. Buyurun. Uzun bir aradan sonra programın başına yetişebildim. Özlendin valla. Al beni yoklamaya. Yılmaz'ım, canım kardeşim benim. Bu ne? İskenderun'dan selamlar. Kevser, çok çok teşekkürler. Bakalım bakalım bakalım. Bir merhabamız daha var. Merhabalar Hakan. Bergama selam olsun. Denizli'den Şükran'ım, çok çok teşekkür ediyorum. Bu ne? Bir ses kaydımız var. Ama bu açılmıyor. 7203 telefon numarasının son 4 rakamı. Çiğdem'im hoş geldin. Buyurun. Hoş geldin. Beklemedeyiz. Seni bekliyoruz. Yaz yoklamaya. Almanya. Havva. Almanya demişken Ömer bize selam olsun. Buyurun. Celal aynı şekilde Almanya'dan. Selam Arif kardeşim. Gebze'den. Selamlar. Eyüp. Hatay merkez burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Merhabalar. Uzun zamandır takipteyiz. İlk defa izliyoruz. Sevgiler Manavgat. Kurban oldum. Canım Antalya'm. Selam olsun. Merhabalar Arif abi. Karaman'dan Ramazan Doğan. Mısır tarlasında mısır suluyoruz. Seni dinlerken ay kırbalarım canım kardeşim. İlk defa yazmış. Selam olsun. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar. Bandırma'dan Ergül elektrikle çalışanları. Ne demek ne demek? Asıl kurban olduklarım, bugün de malumunuz toparlanmışız. İlerleyen dakikalarda elbette ara ara sizden gelen mesajlara bakacak mıyız? Tabii ki de bakacağız. Birazdan kurban olduğum haber başlıkları geliyor.
3: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
4: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
5: Arif dedikodumu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.
0: Arif Güven Showtime.
6: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
7: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
9: Saygı mağazaları.
7: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylar.

0: Geleceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Özgüven Showtime.
1: Hadi bayanlar baylar.
2: Bayanlar bay. Evet. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
1: Buradayız, buradayız. Sıçayım, dur bakayım.
3: Arif'im hoş geldin kardeşim. Hayırlı işler, hayırlı günler. Bol kazançlar.
1: Eyvallah.
3: Dinlemedeyiz. Haydi al. Yoklamaya al, yoklamaya. Almanya'dan İbrahim.

Yabancı bana fırça atıyor gençlik ya. Abi masal gibisin diyorlar ya. Hani bir, hani masallarda şöyle var ya. İşte bir varmış bir yokmuş. İşte o benim. Kurban oluyorum. Ev taşıdım. Vallahi söylüyorum ya. Ev taşıdım. Dolayısıyla da böyle bir off oldu yani. Bakalım bakalım bakalım. Abicim güle güle otur inşallah. Son evin olur inşallah. Allah gönlüne göre versin. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bakayım bakayım bakayım. Buyurunuz. Bir eksiğim varsa eyvallah. Yok yok, sağ olun. Şimdilik 1006 Mehmet Aydoğan, Amsterdam, Hollanda. 1 Ağustos'tan sonra Kuşadası, Aydın. Haydi bakalım. Gelecek olan bütün gurbetçilerimize ne diyelim? Memlekete hoş geldiniz diyelim abi. Canım. Buyurunuz. İsviçre'den selamlar. Mehmet. Mehmet'im kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bakayım bakayım bakayım. Arif'im. Ay kurban olurum ya. Gezginim paşam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ev taşımaktadır paşam. Biz seni Almanya'ya götüreceğiz. Evet ya, Almanya'ya götürün beni.

0: Bakalım. Oy canım kardeşim ya. Hayırlı günler dilerim. Kolay gelsin. Sevgi ve saygılarımla 139 Nevzat'ımız takipte. Nevzat'ım canım kardeşim çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Bu nedir? Samsun Bafra'dan selamlar patron. Eyvallah canım kardeşim. Dur bak. Silifke'den selamlar abi. Merhaba. Selamlar abi diye başlayan hemen sonrasında mesaj abi direkt şöyle demiş bak. Hacı. Hacı ne ya? Hacı ne hafız? Abi diye başlamış, hacı diye devam etmiş canım kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Şerifke, canım Şerifke. Bakayım, bakayım. Abi o kadar çok mesaj var ki haber başlıkları ne olacak? Bu nedir? 20-93 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkür ediyoruz. Silinmiş. Bakalım. Merhabalar, merhabalar. İnegöl'den Murat. Canım kardeşim çok çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Antalya'dan selamlar. Eyvallah kurban olduklarım Antalya'ya selamlar. Bu nedir bakalım? Arif kardeş. Buyurun bak bir kardeş diyen var. Başkan diyen var. Gençlik ben neyim ya? Ben neyim ya? Kim olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Telefon numarasının son 4 rakamını verelim o zaman. 6046. 6046. Abi bir haftalık tatilin ardından yine seninle birlikteyiz. İyi yayınlar. Kurban olduğum çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Selamlar. İsmail Manavgat'tan iyi yayınlar. Eyvallah kurban olduğum. Bu nedir? Yusuf Hatay. 391 Yusuf öyle söyleyelim. Bakayım. Kim olduğunu göremiyoruz. Yazmamış. 2595 telefon numarasının son 4 rakamı. Bir fotoğrafımız var. Nedir bu? Bakalım bakalım bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi söylüyorum. Bilecik'ten gelmiş. Her yerden takipteyiz patron. Allah razı olsun. Bu nedir? Kolay gelsin Arif Güven. İlk defa yazıyoruz diyen bir dostumuz var. Bir de tıkla bakayım fotoğrafın üstünde adını görebiliyormuş. Evet. Kerem'im canım kardeşim hoş geldin. Sen de hoş geldin. Git gide büyüyoruz ya. Hani statlarda var ya sığmıyoruz. Ta ta ta ta ta sığmıyoruz. Öyle oluyoruz vallahi. Dostlar artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Ki geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Hoş geldin Arifçim. Seni dinlerken her gün tatildeymiş gibi hissediyorum valla. İnsanlara çok güzel motive ediyorsun. Berlin'den Mustafa. Mustafa'cığım çok çok teşekkürler. Bu ne? Dur bakayım. Sen bizim her şeyimizsin. Kalp, kalp, kalp. Allah razı olsun. Seviliyoruz. Canım kardeşim kurban olduklarım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Verilmesi gereken minicik bir molamız var. Moladan sonra burada olacağız. İşte o vakitte memlekette olup bitenlerle ilgili haber başlıkları kulaklarınızda olacak. Deriz ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Yeni bölümler.

Serüven Show'dan. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette ne oluyor diye bakıyorum şöyle bir haber başlıkları. Evet abi, haber başlıkları şöyle bir gelsin bakalım. Açtığımız sayfalara bir bakalım. Nedir bu? Gençlik kalabalığız. Türkiye'nin nüfus haritası çıkartıldı. Adres kayıt sistemi verilerine göre 14.820.355 kişinin yaşadığı İstanbul malumunuz en kalabalık şehir. 78.324 kişinin yaşadığı Bayburt'ta nüfus düşüklüğü en il, yani en düşük olan il, öyle söyleyelim. Bayburt mu? Bir dakika ya. Yavrum bir şey söyleyeceğim. En az nüfus Bayburt'ta varmış. Çiçeğim bir şey söyleyeceğim. Biz bu Bayburt'a yolcu garantili havalimanı yapmadık mı ya? La Bayburt'ta Bayburt ya, kim Bayburtlu yok yani? Anlatırım kurban olduklarım, anlatırım. Buyurunuz. Hiç gitmedi İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi. Antalya'da yaşayan Hüseyin Şallı'ya hiç gitmedi İstanbul'dan 3 ay içerisinde 20 ayrı trafik cezası geldi. Abi demiş ki ben İstanbul'da hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolunu zaten ben bilmiyorum demiş ya. Bu cezalar karşısında kendimi bir tuhaf hissediyorum. Tuhaf dediği de abi efendi insanmış, hakikaten incinmiş demiş yani. Tuhaf değil abi. İnsan hakikaten söylüyorum, keriz gibi hisseder abi ya. Geçmediğim yoldan geçti gösteriliyor. Yavrum niye şaşırıyorsun? Ya bu vatandaşın da şaşırıyor olmasın. Hakikaten ben de şaşırıyorum. Niye şaşırıyorsunuz? Yavrum geçmediğin köprünün parasını da ödüyorsun sen. Başka ne oluyor? Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan kadını sevgili dinleyenler koli bantıyla bantlamışlar ya. Bu nedir bakalım? Pakistan'da avukata saldıran iki köpeğe ölüm cezası. Birazdan bakarız. Bu malumunuz düğün mevsimi ve insanlar artık hani farklı şeyler arıyorlar. Çeşit çeşit çılgınlıklar. Tabii canım. Damat gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı. Yavrum abla kaç kilo da vinçle alıyorlar ya. Bakarım. Kağıthane'de bekçinin başına silah dayayan şüpheli serbest bırakıldı. Anlatırız. Kafaya bir şey söyleyeceğim. Kafaya silah dayamak hakikaten artık suç değil mi ya? Ha? Birisinin kafasına silah dayıyorsun. Suç değil herhalde ki, serbest kalıyorsun. Buyurun. Çiçeğim hey hey hey hey diye diye. Malumunuz biliyorsunuz böyle bir saadet zincirimiz vardı. Tabii canım, Kenan Şeraloğlu muydu? Neydi abi, öyle bir adam vardı ya. Bu başka. Saadet zinciri iddiası. Holding binasını akın ettiler. Kimseye ulaşamıyorlar. Akıllanmıyoruz. Bak, eylem yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet Zengin demiş ki iş yerimi sattım, arabamı sattım. Geldim. Varımı yoğumu bu şirkete verdim demiş ya. Vallahi iyiymiş yani. Anlatırız. Bahşiş için düğün arabasının önünü, yavrum şimdi kesenleri görüyoruz malumunuz, çok saçma buluyorum. Bir kere bu düğün konvoyunu çok saçma buluyorum. Her şeyden öte biliyorsunuz ben bu düğün muhabbetini çok saçma buluyorum. Bir de biliyorsunuz ben bu evliliği saçma buluyorum. Tabii canım. Ama hadi tamam diyorsun, hani bir yere kadar geldin de şu düğün konvoyu önünü kesmek hakikaten enteresan. Bak bu farklı bir şey. Bahşiş için düğün arabasının önünü yavrum çekyatla kesmişler ya. Vay be. Buyurun, bu nedir? Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti. Çok mutluyum, boşanıyoruz yazdı. Malatya'dan geliyor haber. Anlatırım kurban olduklarımı, anlatırım. Bakayım. Tacizden gözaltına alınan adam ekip otobüsüne binerken elindeki döneri ve ayranı bırakmadı. Bir şey söyleyeceğim. Ben olsam ben de bırakmam. Döner abi kaç para biliyor musun sen ya? Döner ayran vallahi anlatırım. Var işte bu ve bunun gibi kurban olduklarım bir dünya haberimiz var. Malibunuz artık cumburlop diye şunu tıklasana. Artık şöyle bir şey yapacağız. Cumburlop de aynen böyle haberlerin merkezine dalacağız. Elbette günün konusu da birazdan gelecek. Kurban olduğum sen, yeter ki sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: nereden başlayalım, nasıl anlatalım? Bakalım. Haberler. O kadar çok var ki şey gibi oldu bu. Bir eşek 102 türlü yüzme bilirmiş ama suya düştüğü zaman lan acaba nasıl yüzsem ki diye düşünürken boğulur gidermiş. Bizimki de o Esef abi. Bırakayım. Buyurunuz. Damat gelini yaşadığı evden süslediği vinçle aldı ki dedik ki abla kaç kilo acaba? Ama baktık hakikaten söylüyorum abla kilolu falan değil yani. Nedir hikaye? Değişiklik olsun diye böyle bir şey yapmışlar ya. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde bir düğünde damat Emre Karaoğlan hayatını birleştirdiği Melisa Karaoğlan'a yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinden özenle süslediği yavrum vinçle aldı. Çevredekiler sürpriz gelin almayı ilgiyle izledi. Yavrum iş makinesi izlemeyi zaten seviyoruz. Bir de işin içinde süslenmiş bir iş makinesi ve aynı zamanda gelin damat var. Bayılırız yemin ediyorum ya. Hikaye neymiş? Denizli'de yaşayan 26 yaşındaki vinç operatörü. Şimdi oldu canım kardeşim. Emre Karaoğlan da 25 yaşındaki Melisa Karaoğlan düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdiği bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Damat Karaoğlan yapılan gelin alma merasimi için sahibi olduğu vinci süsleyerek gelinin Atalar Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada damat tarafı davul ve zurna eşliğinde harmandalı oynarken Karaoğlan vincin yük kaldırma sepetine bindi. Yavrum ne gerek var böyle şeylere ya? Bu çıtayı hakikaten çok yükseltiyorsunuz gençlik, haberiniz olsun ya. Karaoğlan daha sonra gelinin ikinci kattaki evine vinç ile balkona girdi. Dualar eşliğinde baba evinden ayrılan gelin damat Karaoğlan ile vince binerek aşağıya indi. Düğüne gelenler o anları ilgiyle izledi. Bol bol video ve fotoğraf çektirdi. Bir şey söyleyeceğim, gerçekten aslında mantıklı, biliyor musunuz? Valla balkondan girmiş, kızı vinç ile almış gitmiş. Yavrum bak hesap devri. Çünkü bak şimdi bu arkadaş normalde eve gitse ayakkabısının tekini çıkaracak. Merdiveni tutana para, asansörü tutana para, kapıyı açamayan baldıza para. Vallahi herkese para, biliyorsunuz. Biri sandığın üstüne oturacak yine para. Vinç tutarak her şeyi ucuza getirmiş bence. Tabii canım. Nasıl? Gençlik hiç bu açıdan bakmadınız değil mi? Vallahi söylüyorum. Maliye Bakanı olacak adamım, yemin ediyorum Allah. Tabii ya. Allah Allah. Bu nedir bakalım? Buyursunlar. Kağıthanede bekçinin başına silah dayayan şüpheli serbest bırakılmış canım kardeşim. Ya. Geçen hafta Harmantepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde Hakan K. isimli şüpheli gece kartalları diye bilinen bekçilere silah doğrulturken tabancasını bir bekçinin kafasına dayadı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kağıthane Emniyet Müdürlüğü, Gültepe, polis, karakolu, suç, araştırma, tatırtık, buraları geçelim. Velhasıl şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıyor. Görevli memura biliyorsunuz ki tehditten, mukavemetten gözaltına alınan şüpheli Cumhuriyet Savcılığı ifadesinin ardından serbest bırakılmış canım ciğerim. Tevekkül ediyorsun ki bir insanın kafasına silah dayıyor olmak hakikaten suç değil herhalde. Bilmiyorum yavrum, bilmiyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaş her kimse bekçinin kafasına silah dayıyor. Şunu da söyleyelim, tam tersi olsaydı o bekçi şu anda bu alemde linç ediliyordu abi. Linç ediliyordu ve muhtemelen de sabah görevinden alınacaktı. Ama bunu vatandaş yapınca yine serbest, yine serbest. Anlam veremiyorum, hakikaten söylüyorum ya. Korkuyorum ya, olup bitenlere bakıyorum. Buyurunuz. Bahşiş için düğün arabasının önünü çek yatla kestiler. Erzurum'da artan düğün törenlerinin vazgeçilmez geleneği zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına sebep oluyor. Konvoylardan bahşiş almak isteyenler trafikteki tehlikelere aldırış etmeden ilginç yollara başvuruyorlar. Bazıları çek yatla gelin arabasının önünü keserken bazı çocuklar da otomobillere tutunarak zarf içindeki bahşişi kapma mücadelesi veriyor. Arkadaş hakikaten çıldırdık ya. Yavrum her şeyi geçtim de yolda çek yatı nereden buldun ya? Böyle bir şey olsa vallahi bak ben durur gülerim abi, vallahi gülerim ya. Derim oğlum deli misiniz ya? Merkez Yakutiye ilçesinde taşıdıkları çek yatla düğün konvoyunun önünü kesen iki genç bahşişlerini aldıktan sonra yola devam etti. Öğretmen evi kavşağında ilerleyen gelin arabasının önünü kesen bir çocuk sürücünün ısrarlarına aldırış etmedi. Aracın önünden bahşiş almayı bekleyen çocuk çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine yoldan çekildi. Gelin arabasından bahşiş toplayabilmek uğruna, evet abi bunu yapmayınız gençlik. Ha? Ne saçma bir gelenektir ya. Çiçeğim var, bir dünya haberimiz var. Elbette malumunuz, biliyorsunuz ki günün konusu ne zaman abi gelecek diyen arkadaşlara tabii ki de güzel haberimiz var. Çünkü günün konusu birazdan geliyor.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
4: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya gülmekten ya, kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Akgüven Showtime. Yes, efendim. Buradayız sevgili dinleyenler. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara malumunuz. Biliyorsunuz aslanlar gibi Akgüven Showtime radyomuzda. Şimdi haberlere baktığımızda bugün bolca düğün mevsimimiz, düğün sezonu olduğu için düğünle ilgili haber vardı. Nerede bir araba şey vardı? Gelin arabası gibi süslemişti. O habere de bakalım abi. Günün konusunda bir tık buradan vereceğiz. Çünkü babacığım memleket komple evleniyor, yemin ediyorum. Bu nedir? Bakayım bir bul. O haberi bul. Buyurunuz, bulduk. Gelin arabası gibi süslediği araçla boşanma davasına gitti. Arabaya haklı olarak da çok mutluyuz, boşanıyoruz yazmış ya. Benim tezim buydu. Dedim ki insanlar evlenirken hakikaten eşe dostlar ne yapıyorlar? Davetiye veriyorlar. Çünkü diyorlar ki bu mutlu günümüzde arabamızda görmekten vesaire vesaire. Gelin altın takın bize gibi böyle bir davetiye veriliyor. Yavrum şimdi boşanırken de insanlara hakikaten söylüyorum. Yani sıkıntılı bir ilişkiyi bitiriyor. Dolayısıyla mutlu oluyor. Bu yani boşanırken de bana kalırsa insanlara davetiye verilmeli. Diyeceksin ki oğlum çok saçma değil mi ya? Hani niye kime davetiye veresin? Yavrum boşanırken eski sevgililerine bu davetiyeden verebilirsin yani. Hani buyurun artık boştayım, boşanıyorum gibi. Ki bu arkadaş benim kafamdaki bu projeyi arşa çıkartmış, haber olmayı becermiş. Şimdi bütün Türkiye bu Murat Akdoğan kardeşin boşandığını biliyor. Yani eski sevgilileri biliyor, yamuklulukları biliyor, kırıklıkları biliyor. Değil mi canım? Nedir hikaye? Malatya'da 13 yıldır eşinden boşanan, 13 yıllık eşinden özür dilerim, boşanan Murat Akdoğan. Bir şey söyleyeyim ya, haberi buraya kadar okudum. Şu anda bu adamın yerinde olmak isteyen bir dünya adam var. Oğlum adam boşanmışlar. Valla. Tabii canım. Velhasıl davanın görüleceği adliye üzerinde çok mutluyum boşanıyoruz yazdığı aracıyla geldi. Malatya'da düğünlerde araç süsleme geleneğinin tersini yaşatmış abi. Çünkü 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek dava öncesinde aracını süsleyerek çok mutluyuz boşanıyoruz yazdı. Ya bu şimdi çok böyle hakikaten onur kırıcı bir durum olabilir mi? Evet olabilir yani. En nihayetinde abicim iyisiyle kötüsüyle yani bir zamanlar hastalıkta sağlıkta ölümle mutlulukta diye böyle söz verdiğin insanı çiçeğim çok rencide eder bu hareket. Hakikaten hiç yakışmamış ama dur şimdi toparlayacağım olayı ben. Velhasıl gelin arabası gibi süslediği aracıyla adliye gelen Akdoğan duruşma öncesinde yaptığı açıklamada ise insanlar bazen de ayrılırken çok mutlu olabiliyor demiş ya. Evet abi. Valla evlilik çok tuhaf bir şey. Hakikaten söylüyorum. Bir de bu evlilikte başarılı olup olmadığınızı canım kardeşim böyle hemen evlendiniz 3 yıl 5 yıl falan. Öyle değil. Kurban olduğum bak geleceksin 85'ine geleceksin 75'ine. İşte o vakit evliysen diyeceksin ki hanım biz bu işi başardık abi. Valla bu işi başardık diyeceksin yani. İşte o vakit başarı ortaya çıkar. Ama yani malumunuz kimse de o saate kadar gelemiyor abi. Hemen boşanıyorlar ya. Hemen maalesef boşanıyorlar. Sonra şöyle bir şey oluyor. Bak adam her gece istediği insanla takılabiliyor. Bak beyler bu çok kötüymüş gibi anlatsam da kulağınıza güzel geldi değil mi? Yani, düşünsene abi her gece birisiyle takılıyorsun. Velhasıl dur. Gelin arabası gibi süslediği aracıyla adliye gelen Akdoğan duruşma öncesinde yaptığı açıklamada insanlar bazen de ayrılırken çok mutlu oluyor dedi. İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın diye böyle devam etmiş. Şimdi dediğimiz gibi kırıcı, onur kırıcı bir hareket bu karşı taraf için, yenge için düşünüyorum, empati yapıyorum ama hani boşanmak istedi diye öldürdü, ne bileyim abi eski eşi dehşet saçtığı haberi yerine abi bu haberi 100.000 kez tercih ederiz tabii ki ya. Çiçeğim, kurban olduklarım. Günün konusunu bekleyen dostlar. Haber şu. İstanbul'da bir sahilde çekilen görüntüler gündem oldu. Sebep? Babacığım İstanbul sahili midir? Yoksa Hindistan'ın meşhur Ganj Nehri midir? Vallahi belli değil yani. Haber bu. Türkiye'ye yönelik göç hareketiyle sayıların iyice artan yabancı uyruklar bu kez de İstanbul sahilinde denize girerken görüntülendi. Aynen öyle. Şimdi haberde de bunu vermişler. Ganj nehrini aratmayan söz konusu görüntülerde birçok yabancı uyruklunun sahilde denize girdiği görüldü. O anlar sosyal medyada İstanbul'da, yani buraları geçelim velhasıl. Yavrum şimdi Ganj nehri belgesellerden görmüşsünüzdür, biliyorsunuzdur. Valla buradaki böyle bir fotoğrafa bakıyorum. Sanırım Ganj nehri bunun yanında mavi bayraklı kalır yani. Bilemeyeceğim. Şimdi baba bir de şimdi görüntülere falan da bakıyorsun. Yavrum yani ne diyeceksin? Ya bu beyler, bu beyaz donla denize girmek ne gerçekten? Beyaz donla denize girmek ne abi? Bak bir şey söyleyeyim. Beyaz donla denize girilir. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı çıkarken yani. Yavrum bu çok büyük bir saygısızlık değil mi ya? Bu hakikaten şöyle bir terbiyesizliktir yani. Beyaz donla denize girmek. İlginç. Saygısızlık. Şimdi burada görüntülerde bakıyorum mesela. Babacım yani... Beyaz donlu burada bir sürü adam var ya. Vallahi söylüyorum. Gerçi biri benim yanımda beyaz donla denize girse ben uyarır mıyım? Açık bile söylüyorum uyarmam. Uyarmam abi. Adamın üstünde sadece don var. Allah muhafaza. Yani. Ama saygısızlık mı? Yavrum saygısızlık. Bak buna hem krizdir bu mutlu ihtimalle. Demek kurban olduklarım. Sevgili dinleyenler. Beyaz donla denize girmek saygısızlık mı? Bak herkes beni onayladı. Peki buradan yola çıkarak söyleyelim. Baba bak bu da saygısızlık dediğiniz bir davranış söyleyeyim bana. Evet abi. Bugünün konusu bu olsun. Arif Güven bak şunu yapmakta saygısızlık dediğiniz ne var abi? Ben söyledim. Mevsim olduğu için söylüyorum. Beyaz donla denize girmek bana kalırsa saygısızlık abi. Velhasıl başka sizin bak bu da saygısızlık dediğiniz ne varsa yazın. 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha söyle. Söylüyorum çünkü bedava beleş yani. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir tane böyle bir örnekte sizden alalım. Oğlum Arif Güven bak bunu yapıyor olmakta bence saygısızlık dediğiniz ne varsa yazınız yollayınız.
1: Arif. Bize bir sürü laf matematiği yaptırma. Radyoda sen varsın diye reklamları bile son sesle dinliyoruz.
2: Arif abi ben Gebze'den Gökhan. Geçen adamla kavga ediyorum. İsminin Arif olduğunu duyunca yapamadım abi. Adama kıyamadım abi. Sen nasıl bir insansın abi? İsminin geçtiği her yerde yumuşuyoruz abi.
3: Arif abi, Erzincan Namazlık Birliği'nden selamlar. Şu radyoyu satın alsan da diyorum. 7/24 bir yayın yapsan abi. Sıkılıyoruz be.
4: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Grand Showtime. Geçti, kurban olduklarım. Kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Şimdi günün bu saat itibariyle radyoların yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa ki mutlaka vardır, bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugün böyle bir haber vardı. İstanbul'da sahilde çekilen görüntüler gündem oldu. Görenler İstanbul olduğuna inanamadı. Çünkü hakikaten söylüyorum yani tıkış tıkış böyle bir plaj durumu söz konusu. Donla girenler, beyaz donla girenler var. Bununla ilgili konuştum. Dedim babacığım donla, beyaz donla denize girilir. Burada sıkıntı yok. Sıkıntı denizden çıkarken yani. Ve bana kalırsa böyle bir durum hakikaten söylüyorum. Büyük saygısızlık. Buradan yola çıkarak biz de arkadaşlarımıza sorduk. Dedik ki sizin peki oğlum Arif Güven, bak bu da saygısızlık dediğiniz böyle bir davranış var mı? Evet. Günün konusu buydu. 0530 071 43 55. Malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız. Ömer'im kurban olurum. Ağzından bal damlıyor. Arif Güven saatinde başka radyo dinlemek en büyük saygısızlık. Terbiyesizlik ya. Onun cezası olmalı ya. Tabii canım. Ben bazen söylüyorum. Sevgili dinleyenler, ben radyodayken başka radyo programı dinleyen olmadın. Diyorum herhalde tıpta bir karşılığı vardır yani. Çok mu abartıyorum? Yo, hayır. Hemen karar verdim. Çünkü hayat kısa abi. Almanya'ya selam olsun. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Buyurunuz. Çiğdem'im yollamış. Bana göre erkeklerin tight tarzı dar pantolonlar giymesi büyük saygısızlık. Çünkü ortaya çok iğrenç bir görüntü çıkıyor. Evet ya, hakikaten söylüyorum. Ben şeye de karşıydım şimdi. Ne bileyim, böyle çok eski kafalı gibi algılanmak istemem ama bizim kazandı bir birader o zaman, hani o yapıyordu. Yavrum ya, şimdi şu bizim gençlerimizin bir don gösterme hastalığı var. Düşük bel pantolon mu abicim? Bak, pantolon nereden başlıyor? Kurban oldukları, müsait olanlar hep birlikte benimle birlikte yapsın. Ben de yapıyorum. Şimdi elinizi, müsait olan elinizi böyle arka tarafa bele bir götürün abi. Tam belinize koyun. Bir karış aşağıya inin ve nereye geldiğinizi sakın söylemeyin. Kurban olduğum. Kot pantolon orada başlıyor. Don belde yani. Dedim oğlum bir şey söyleyeceğim. Sizin bu don gösterme merakınız nedir ya? Ben yıllarca abicim bekar yaşıyorum. Ne bileyim, eve aniden biri hani geleceği zaman etrafta varsa alıp çekmeceye koyuyorum yani. Biz çekmeceye saklıyoruz. Bunlar ulu orta gösteriyor abi. Velhasıl konuyu ne uzattık be, nereden nereye? Evet. Dur bakalım. Dün banka kuyruğundaydım. Bizi güneşin altında açık havada diyor bekletiyorlardı. Önümüzdeki adam her başta 5 dakikada bir sigara içiyordu. Rüzgardan bütün dumanı suratıma geliyordu. Bence açık hava dahil kalabalığın içerisinde sigara içmek saygısızlıktır. Ya bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Çok taze yaşadım çünkü. Babacığım ne kadar olmuştur? En fazla 1-2 ay olmuştur. Şimdi böyle buradan isim veremiyorum tabii de bir anaokulun böyle bir mezuniyet töreni gibi böyle bir organizasyon vardı. Oradaydım ve kocaman başka bir okulun, anaokulu değil başka bir okulun işte toplantı salonu gibi böyle konferans salonu gibi salonu vardı. Gösteri salonunda diyebiliriz. Velhasıl orada yapılacaktı. Cuma günüydü, hiç unutmuyorum. Velhasıl akşamüstü ben mesela hani oraya gittim. Sonra ayıptır söylemesi. Şimdi küçük kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla kötü örnek olmak istemem ama canım sakız çiğlemek istedi diyelim ben. Öyle hani dedim bir tane bir sakız tüttüreyim yani. Çocuklar da bu arada okulda baktım abi işte hani normal toplandılar. Cuma günü olduğu için 2 günlük tatile çıkacaklar. Dedim oğlum okulun yanında hani kendime yakıştıramadım. Dedim ki burada içmeyeyim ben oğlum, yani çocukların görmeyeceği bir yerde içeyim. Hakikaten de çocuklarım beni göremeyecek ki ben arka yani sırtları dönüktüm onlara. Velhasıl içtim abi. Sonra şöyle bir şey oldu. Kocaman bahçesi var okulun abicim böyle. Öğretmenleri iyi tatiller dedi çocuklara. Çocuklar sağ ol dedi. Abi arkasını dönüp bahçe kapısına doğru çıkan her çocuk lap dedi çıkarttı. O bildiğin tütünü yaktı. Okulun bahçesine böyle çıka çıka geldi yani. Dedim oğlum ben bunlara kötü örnek olmayayım diye saklandım. Bunlar içe içe geliyor. Vallahi söylüyorum ya. Bir garip hissettim kendimi yani. Doğru söylüyorsun canım kardeşim. Sokakta hönk hönk sümkürmeler ve o eli sağa sola sallayarak o şey atmaya çalışmaları. Evet. Emre'cim yollamış. Canım abicim böyle bir helal olsun haberi yollamış da çok uzun, birazdan bakarız. Bugünün konusu bariz belli sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bir kez hatırlatmış olalım. Babacığım bak bu da saygısızlık ya dediğiniz ne gibi böyle bir davranış şekli var? Bugün bunlardan bahsediyoruz. Sakın bir yerlere elbette ayrılmayın.
1: Arif abi selamun aleyküm. Ben Bilecik'ten Alpay. Seni seviyoruz, severek dinliyoruz.
2: Arif abim, iyi yayınlar. Okan ben Münih'ten.
3: Selam Arif. Burası İnegöl.
4: Selam Arif. Ankara İstanbul otoyolunda İstanbul'a doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum büyük bir keyifle.
5: Arif'im iyi yayınlar güzel kardeşim. İsviçre'den Cenk.
6: Selam Arif abi. Kapadokya'dan Mustafa Alpmemiş ben. Radyonuzun sesini biraz daha açın diye diye ses kalmadı. Kurban olayım ya.

0: Özgüven Showtime.
1: Buyurunuz. Mesajlar. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Gençlik vallahi söylüyorum. Bak, Almanya'dan İlham'ım yollamış güzel hikaye. Şimdi helal olsun hikayesi finalde veriyoruz ya. Diyor ki, benden de bir helal olsun hikayesi yazmak istedim. 2 sene önce tatile geldik köye. Köylerde haliyle diyor başıbaş köpekler olurdu. Bunlardan birisi topallıyordu. Ben de bu köpeği eşimle beraber aldım, veterinere götürdüm. Hayvan arabadan iner inmez normal yürümeye başladı. Normale dönmüş yani. Biz gene de kontrol ettirdik. Bir şey yok dedi veteriner. Ve diyor köye geri döndürdük. Bu arkadaş normal koşmaya başladı. Ta ki bizi görünceye kadar. Bizi görünce diyor her defasında hemen topallamaya başlıyordu. Ben de bu arkadaşa helal olsun diyorum diyor. Aykırı olur diyor. Bana nerede denk geldi ya? Bir hastane önünde hakikaten baktım. Canım kardeşim 3-4 tane malak gibi yatmışlar ama hepsi yan yan yatmış böyle. Kapıda da güvenlik var. Dedim hayırdır birader bunlar zehirlendi mi? Yok abi dedi yeni yemek yediler yatıyorlar yani. Bakalım. Buyurun. Denize tanga modelli bikini giymek de bence çok ayıp. Evet ya hakikaten söylüyorum. O da ayıp. Bu silip mi diyorlar abi? Gerçi çok fazla Allah'tan giyen yok yani. Herhalde memlekette sadece Fedon abi giyiyor. Silip mayo abi. Bak ben hayatta giyemem öyle bir şey ya. Vallahi söylüyorum. Buyurun. Ulu orta cart diye pırt diye diyeceğim ama o pırt değil diyor abi. Gaz kaçırmak. Evet ya. Bu ayıp. Malumunuz. Hele toplum içinde çok ayıp yani. Hani ulan ufak bir pırt kimse anlamaz. Sakın ha. Benim söylediğim her zaman aklınızda olsun. Sevgili dinleyenler, malum osurmak bir açık hava etkinliğidir. Ve mümkünse kimse yoksa yanınızda yani. Şap şup yemek yemek, evet ya ağız şapırdatma durumu. Sohbet ortamında telefonla içli dışlı olmak, bazen teknoloji bizim insanlarla aramıza mesafe koyuyor. Evet doğru söylüyorsunuz, bu da ayıp ya. Başka bakayım. Tey bir sürü mesaj gelmiş yavrum ya. Evet sonuna kadar katılıyorum. Geç mesaj yollamak da bence... Diyor ki abi hakikaten saygısız bir tavır. Aa bak. Borç para istenmesi. Evet ya çok ayıp. Çok büyük terbiyesizlik. Oğlum günah lan. Ben böyle söyleyeyim ki kimse benden istemesin. Günah. Valla birinden borç para istemek çok büyük günah abi. Cehennemde öbür tarafta yanarsınız valla. Tanımadığınız ya da yaşça büyük sıfır samimiyet birisinin karşısında ayak üstüne atıp diyor gerinmek bana kalırsa saygısızlık abi. Evet bu hani olabilir. Görüldü atmak. Bir de görüldü atmak ve cevap da vermemek abi. Tabii canım o daha büyük yani. Ağız açık sakız çiğnenmesi. Bildim bileni nedense çok rahatsız oluyorum. Görgüsüzlük gibi geliyor bana. Aa bak bu da diyor bana saygısızlık geliyor. Yusuf yollamış. Nargile közüyle sigara yakmak. Bu arada nargile demişken İstanbul'da canım kardeşim o plajlarda, parklarda, bahçelerde, bağlarda, deniz kenarlarında nargile yasaklanmış. Evet. Dedim son zamanlarda duyduğum en güzel haberlerden biri abi. Bildanım yollamış. Diyor ki güzel birisiyle buluştuğunuzda telefonunuz bir zahmet cebinizde dursun ya. Başkasıyla mesajlaşacaksanız buluşmayın bir zahmet. Doğru mu doğru abi? Mesajlara cep geç cevap verilmesi. Evet geldi bu. Saygısızlık sadece bir şeyler yapmak değil, aynı zamanda hiçbir şey yapmamaktır. Eylemsizlik de saygısızlıktır diyor. Vallahi güzel. Sefa yollamış. Misafire hesap ödetmek gülücük diyor. Yavrum kurban oldum bir şey söyleyeceğim yani. Pek de artık böyle misafirle gelip gitmiyoruz gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Yazdığın mesajların ekran görüntüsünün alınıp gruplarda dedikodusunun yapılması. Ben herkese yazmak istesem özelden yazmam değil mi diyor. Evet doğru söylüyorsun. Özel bir yazışmanı kendi aralarında grupta paylaşıyorlarsa mesela. Doğru. Buna sonuna kadar katılıyorum. Bu da saygısızlık abi diyor. Üst kattakinin bütün pencere ve bütün balkonlardan bir şeyler silkeliyor olması. Evet yapmayınız gençlik. Velhasıl bir dünya mesajımız var. Mesaj yollayan bütün dostlara da çok çok teşekkürler. Gençlik, ayrılmayın. Buradayız.
0: Arif abi, kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun abi.
2: Bunca kötülük arasında güneş gibi parlıyorsun Arif'im. İyi yayınlar.
3: Arif Güven.
4: Günaydın Arif, günaydın. Günün aydın olsun.
5: Abi sen 3 saat program yapıyorsun ya. Ben günün geri kalan 21 saatini kafamda sarıp sarıp bir daha dinliyorum abi.
6: Espriler havalarda uçuyor abi ya. Vallahi yemin ediyorum senin keyfin bilir kimse de yok senin keyfin.
7: Arif abi, Gebze'den Gökhan, taksiciyim. Seni dinlemediğim gün sanayide olduğum gündür Arif abim.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalite.

0: Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Mesajlar. Mesaj oldu yani. Bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Babacığım bence bu da saygısızlık sayılmalı. Dediğiniz ne varsa. Bak diyor ki, bakayım. Karısının evine eski sevgilisini misafir getirmek bence ayıp sayısını arıyor. Yavrum bir zahmet yani. Karısının evine eski sevgilisini misafir getirmek. Vay diyor ki saygısızlık bence. Bence de. Ama bunu yapan hangi erkekmiş acaba? Toplu taşımada yüksek sesle telefonla konuşmak. Evet bence de bu çok saygısızca bir davranış. Adam telefonla mı konuşuyor? Halka sesleniş mi yapıyor? Belli değil. Gözünün içine baka baka yalan söylemek de saygısızlıktır abi. Doğru söylüyorsun. İzin istemeden birisinin eşyalarını kullanmak doğru. Yüksek ses doğru. Kendisini yükü ağır diye başkalarının dertlerini dertten saymayan o kişi kara listede benim için saygısızlık. Evet ya. Bizde böyle bir durum vardır. Malumunuz dertleri bizi yarıştırıyoruz ha. Dert beğenmiyoruz. Bir derdini anlatıyorsun. Aa birader.

İki de dert mi diyor? Gözüm birader, şimdilik bu. Ama sen istedin. Dolayısıyla çok uğraşırım. Daha büyük dertler bulurum kendime. Ya da dert yarıştırıyoruz diyorum ya. Sallıyorum adama, desen ki bak burada sivilcem çıkmış bir tane desen. Seninki bir şey mi? Benim burada 5 tane var diyecek yani. Buluşunca sürekli telefonla ilgilenmesi. Evet, buluşmalarda doğru. Kaldırımda yürümeyi bilmemek abi. Bence de saygısızlık. Bir insanın çok konuşması da saygısızlık. Doğru söylüyorsun. Aldatması, doyumsuzluk. Evet. Aradığında cevap verilmemesi. Ya aradığında cevap verilmemesi değil de yani o an müsait olmayabilir, bu gayet doğal bir durum. Fakat daha sonrasında sallıyorum hani. Bir de şöyle bir durum oluyor. Benim tezim bu. Yavrum, bu telefonları, ki bununla ilgili bir araştırma vardı. En fazla telefondan ne kadar uzak kalıyormuşlar? 1 dakika mıdır, 1,5 dakika mıdır, öyle bir şeydi. Bu telefon dediğimiz gibi olmazsa olmazımız. Hatta bununla ilgili verdiğim benim bir örnek var. Bak, sabah evden işe çık diye çıktın abi. Yarı yola geldin, bir baktın aha telefon yok. Baba, insan kendisini eksik hissediyor. Hala işe yetişme imkanın varsa dönüyorsun. Telefonunu alıyorsun, işine öyle gidiyorsun. Çünkü o olmayınca bir parçamız eksikmiş gibi geliyor. Mesela benim bununla ilgili verdiğim örnek, biliyorsunuz. Şimdi sallıyorum, aynı şekilde evden çıktın. Yarı yola geldin, dedim bir dakika oğlum Arif Güven ya. Telefon elinde. Tamam da ya, bugün diyorsun don giymeyi unutmuşum yani. Geri döner misin abi? Dönmezsin değil mi? Telefonu evde unutsan dönersin. Don giymeyi unutsan dersin bugün de böyle donsuz geçsin yani. Velhasıl telefonla bir bütün olduk. Şimdi benim kızdığım nokta bu. Aradığımızda cevap verilmemesi demiş. Buna istinaden söylüyorum. Yavrum, yani aramışsın, görmemişim. Bence bir şey söyleyeyim bak, koca bir yalan abi. Şimdi gece geç saatte olmadığı sürece koca bir yalan. Kimse, kolay kolay birçoğumuz telefonun yanından ayrılmıyoruz yani. Nasıl görmedim? Bal gibi gördün, işine gelmiyorsa görmezlikten geliyorsun. Yani velhasıl birisi size zamanı ayıracaksa, canım kardeşim bak, der ki bir dakika ya, bunun işiyle hemen ilgilenmem lazım. Sonra der atomu parçalarım ben yani. Atom parçalıyor olsa seninle ilgilenir. Ama babacığım seninle çok bir alaka göstermek istemiyorsa valla açmaz telefonunu. Sebep? Kirpiklerim ağrıyordu, açamadım telefonu. Bence saygısızlık sayılmadı. Ödünç verdiğin bir şeyi sen söylemeden getirilmemesi. Doğru söylüyorsun ya, valla. Babacım bak, hakikaten güzel. Bizim memleketle alakalı. Dün en son konuştuk, hatırlıyor musunuz? Bizim memlekette koltuk sevdası diye bir şey var. Diyor ki bak, koltuktan kalkmamak da bence saygısızlık olmalı. Evet abi ya. Nasıl tatlı geliyorsa bu siyasetçilere, yöneticilere, patronlara. Bu koltuk, valla söylüyorum. Şakası saygısızlık, hiç sevmem. Doğru söylüyorsun. Hiç sevmem.

0: cevap vermemek. Evet, bu az önce konuştuğumuz şeylerden birisi. Verdiğin değeri alamamak abi, saygısızlık bence. Doğru söylüyorsun. Vaktim yok deyip başkalarıyla dışarıya çıkmak. Oo. Kötü. Bak canım kardeşimin böyle bir durumu varmış. Abi lütfen söyler misin diyor. İşte bak, iyi ki böyle konular yapıyoruz. Aklımızda olsun. Normalde bak, hayatta hiç aklımıza gelmeyecek olan bir detay. Abi ben kekemeyim. Kekeme bir insanın lafının bitirilmesine izin verilmemesi saygısızlık diyor. Helal olsun canım kardeşim. Ama kurban olduğum, bak ben bununla ilgili anlatıyorum. Çok da sevdiğim bir abim var. O da malum kekeliyor, kurban olduğum. Ya arkadaşım, sevgili dostum. Bu kardeşimin söylediğine sonuna kadar katılıyorum abi. Kekeme bir insanın lafının bitirilmesine izin vermek lazım. Biz hemen dalıyoruz abi. Çünkü canım abim bana dedi ki, sana dedi fıkra anlatayım mı? Dedim anlat abi. Babacım tet diyor. Dedim ki abi, dedim ya, temel mi dedim. Temel dedi. Temel fıkrası varsa Fatime mutlaka vardır yavrum. Dedim ki, şimdi bana tekrar dedim, dinliyor mu abi? Fa dedi. Dedim abi, yardımcı olmaya çalışıyorum ben de, kurban oldum, ne bileyim ya. Şimdi kardeşim böyle yazınca kötü oldum. Dedim ki abi, Fadime mi? Fadime dedi. Sonra dedim, devam et abi. Biliyorsan anlatmayayım dedi ya. Şimdi, ya fıkrada temelle Fadime tamam da, yani fıkrayı bilmiyorum yani. Bak canım kardeşim böyle yazmış. Diyor ki, abi ben kekemeyim. Kekeme bir insanın lafının bitirilmesine izin verilmemesine saygısızlık. Sana sonuna kadar katılıyorum. Bundan sonra da söz veriyorum. Hakikaten ben de dikkat edeceğim yani. Canım ciğerim, valla bir dünya mesajımız var. Ayrılmayın. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım.
1: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın bizi abi.
2: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
3: Adam, hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

buradayız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Son parti şöyle bir mesajlara bakıyoruz. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza da elbette çok çok teşekkürler. Bakan bakan. Oo baba, Mehmet abim gelmiş ya. Dur bakayım ne yazmış. Radyoda ziyafet istemek, dilenmek saygısızlık olmamalı. Vermemek ayıp olmalı. Hem de çok ayıp, cimri. Ben vermeyeceğim demedim ki abi ya. Başımın tacısın diyorum her zaman. Yanlış mıyım bak, sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Ne diyorum abi, bir kere de yok abi mümkün değil falan dedim mi abi? Ne zaman gelirsen başımın tacısın demekten. Dilimde tüy kalmadı, dilimi gösteriyorum şu anda yani. Toparlayalım bakalım şöyle bir mesajları. Bakayım bakayım bakayım. Otobüste uzun uzun telefonla sohbet etmek zirve budur benim için diyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Alışveriş bitti halde kasadan ayrılmayanlar. Ya ben bir şey de şeyi anlamıyorum ya. Yavrum kasaya gelmişsin. Artık yani bir zahmette kurban oldum. Bakıyorsun arkanda bir dünya insan var. Şu cüzdandan mı parayı çıkartıyorsun? Cebinden mi çıkartıyorsun kartını? Bir çıkart abi. Aheste aheste bütün torbaları doldurduktan sonra... Haydi bir de bekliyorsun ablanın o koca çantadan cüzdanını bulmasını. Kurcalıyor. Malumunuz kadınların çantası biliyorsunuz. İçinde eldivenden merdivene kadar her şey var. Diyorsun be, eh be ablacığım. Yani ne diyeceğim? Park yerinden çıkarken beklediğimi görünce vazgeçenler. Eyvallah kardeşim. Diyor ki ayakkabılara basarak giymek de abi bence saygısızlık sayılmalı. Evet. Büyüklerin yanında küfürlü konuşmalar, doğru söylüyorsun. Mesajlaşırken karşı tarafın aynen yazıp sonrasında diyor. Hiçbir şey dememişti. Öyle yumuşatayım yani. Bak diyor ki abi alkole zam yapmaları büyük saygısızlık. Bir şey anlatırken telefonla uğraşılması geldi. Ulu orta tükürmek geldi. Telefon dışı... özür dilerim. Tuvalet dışında osurmak demiş ya. Verilen selamın alınmaması saygısızlık sayısın abi. İzin almadan ceket çıkartmak. Oo bu çok hakikaten. Yani biz bu noktaya geleceğe kadar daha biz yollara tükürmekten bahsediyoruz yavrum. Verdiği sözü tutmamak saygısızlık sayısın abi. Eyvallah kardeşim benim. Çok da önemli bir mevzu olmadığı halde arka arkaya 750 defa aranması. Evet ya. Bu benim başıma çok geliyor abi. Arkadaş meşgulüm, şu anda müsait değilim ya, bir görüşmedeyim, meşgul atıyorum bir daha arıyor. Ya meşgul atıyorum bir daha arıyor. Meşgul atıyorum bir daha arıyor. Dedim ne oluyor? Ölümsüzlüğün sırrını buldun da ilk benimle birlikte mi paylaşmak istiyorsun? Abi ölümsüzlüğü buldum, açsana şu telefonu ya falan mı diyeceksin? Evet bak güzel. Diyor ki karıncayı bile incitmezdi. Sözündeki karıncayı bile cümlesi karıncalara da saygısızlık abi. Tabii ya ben karınca olsam alırım. Ne demek karıncayı bile?

0: bütün detaylı ya birbirinin benzeri olanları koyuyoruz. Dur bakayım. Metrolardan inerken daha inenlere izin vermeden long diye binmeye çalışmak da abi saygısızlık sayılsın. Evet olabilir canım kardeşim, doğru söylüyorsunuz. Bu ne? Buyur abi haber. Öyle mi? Ehliyetlere zam mı geliyor gençlik? Gayet diyorsun normal. Güzel haber yani, ne diyeyim şimdi. Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Kurban olduklarım. Bu kadar yeterli olmuş olsun. Artık şöyle bir şey yapacağız. Malum böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberlere girecek. Sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
2: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İğneada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
3: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
4: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
5: Arif abim, seviliyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
6: Merhaba Arif, Nevşehir Avanos'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
7: Arif Güven Showtime.
8: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
10: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
11: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
8: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
12: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
13: Evinize en uygun tüller Türlerinize en uygun fon perdeler.
14: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
15: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor. Devam. Aynen öyle. Sevgili dinleyenler, Marmaris çok kalabalığız. Niye böyle söylüyorum? Türkiye'nin nüfus haritası çıkartıldı. Adres kayıt sistemi verilerinden derlenen verilere göre canım kardeşim 14.820.355 kişinin yaşadığı İstanbul Marmaris Türkiye'nin en kalabalık şehri oldu. Tabii canım. 78.324 kişinin yaşadığı Bayburt ise nüfus yoğunluğu en düşük il olmuş canım kardeşim. 80 yaş üstü ve 17 yaş altı nüfus yoğunluğunda da İstanbul etkisiyle Marmaris Marmara bölgesi öndeymiş canım ciğerim. Şöyle bir ara başlıklara bakalım. En kalabalık il açık ara İstanbul. Haklı olarak sonrasında Ankara, İzmir, Bursa, Antalya. En az bir numarada çiçeğim Bayburt var. Bayburt'u Tunceli izliyor, Ardahan izliyor ve Kilis izliyor. Bakalım. 80 yaş üstü nüfusla alakalı malumunuz İstanbul'dan ötürü Marmara 1. bölgede. 2. Ege, 3. İç Anadolu, Karadeniz diye gidiyor. Bakalım başka ne oluyor da bitiyor. Bu arkadaşın hikayesine de bir bakalım. Hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi. Olur böyle şeyler. Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Şallı'ya hayatında hiç gitmediği İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi. Ki burada abi fotoğrafları da göstermiş, hakikaten söylüyorum. Çarşaf gibi yavrum. Çarşaf gibi. Bakayım. Kendisine ait aracıyla bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını belirten Şallı'ya ilk ceza 9 Nisan 2020 tarihinde Mahmut Bey istasyonundan geldi. Habere göre diğer cezalarsa 3 ay içerisinde farklı tarihlerde İkitelli'de var, İstoş'ta var, Fenertepe güzergahında geldi. Son ceza 9 Haziran tarihinde İskoç yolunda geldi. Gelen cezalar hakkında Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığında başvuruda bulunan çiftçi cezaların iptal edilmesini istedi. Sen bir önce bir öde abi, ondan sonra demiş ki ben Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşayan bir çiftçiyim. Ben İstanbul'a hiç gitmemiş bir insanım. İstanbul'un yolu nerede onu bile bilmiyorum. Ben mahallemde çiftçilik yapıyorum. Ama bana İstanbul tarafından farklı yerlerden ceza gelmiş. Ben bu cezaların nedenini bir türlü bilmiyorum. Bu cezalar karşısında kendimi tuhaf hissediyorum. İncinmişsin hissediyorsundur. 20 farklı ceza gelmiş. Geçmediğim yollardan geçti gösteriliyor. Abicim biz de köprüden geçmiyoruz ama parasını ödüyoruz, kusura bakma ya. Tabi. Bu nedir bakalım? Allah akıl fikir versin. Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan kadını koli bantıyla bantlamışlar canım kardeşim. Bir de ne vardı? Bizim memlekete kaçak girmeye çalışan alüminyum folyoya sarılmış iki tane abi vardı değil mi? Vallahi. Dallas'tan havalanan American Airlines uçağında kısa bir süre sonra havadayken bir kadın yolcu uçağın kapısını açmaya çalıştı. Belki daralmıştır, açın bir hava alsın ya. Yani İçeriye bir temiz hava girsin ya, Allah Allah. Kendisini durdurmaya çalışan ekibi ısıran, ablacığım ısırmak nedir ya, ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadını uçaktan güvenle inişe kadar, yavrum bildiğin burada fotoğrafta var, yani koltuğa koli bandıyla yapıştırmışlar ya. Yapıştırmamışlar, sabitlemişler. Akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Bu nedir? Pakistan'daki avukata saldıran iki köpeğe ölüm cezası. Allah Allah. Köpeklere ölüm cezası. Bu Pakistan'dan da hakikaten söylüyorum, hiçbir sağlıklı haber gelmiyor ya. Pakistan'da lüks bir mahallede iki köpeğin saldırısına uğrayan avukat ile iki köpeğin sahibi arasında varılan uzlaşma sonucunda infaz çıktı. Köpeklerin veteriner tarafından ötenazi uygulanmasını öngören anlaşmaya göre iki hayvan sahibi ayrıca sokak köpeklerini korumaya çalışan bir yardım kuruluşuna bağışta bulunacak. Allah Allah. Peki bir şey söyleyeceğim. Köpeklere şimdi ceza kesilmiş, ölüm cezası, ama sahibine para cezası kesmek akıllarına gelmemiş mi bu arkadaşların ya? Başka ne oluyor diye bitiyor. Buyurunuz. Saadet zinciri. Hey hey hey hey. Tabii canım. İstanbul Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan bir grup paralarını alamadıklarını ileriye sürerek eylem yapmış canım kardeşim. Çünküsü bak, eyleme katılan grupta bulunan pazarcı Ahmet Zengin demiş ki iş yerimi sattım, arabamı sattım. Tabii canım, bir eş dost akraba dese ki ya birader zordayım, arabanı satar mısın? Satmazsın. Para istese verir misin? Vermezsin. İşte böyle hakikaten, yani hiç üzülmüyorum biliyor musunuz? Kolay yoldan para kazanmaya çalışan insanlar ondan sonra biz mağduruz. Mağdurum da mağdurum yavrum. Vallahi sen aç gözlülüğünün mağdurusun yani. Geldim diyor, varımı yok mu verdim bu şirkete, yatırdım. Şimdi yoklar. Ne olacaktı? Al ara başlık bu. Muhatap yok, kimseye ulaşamıyorum. Abiye bir bardak soğuk su. Erkan uzman ise, ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım. Haziran'ın 10'unda 500 bin lira yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Geçelim abicim, geçelim ya.

0: kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası olan babalar oldu. Ne oldu? Zonguldak'tan Çaycuma ilçesinde iki kardeş arasında fıkraları anlatmayan arazi anlaşmazlığı yaşandı. İki kardeşin inadı sonrası olanlar 92 yaşındaki babalar ne oldu? Allah Allah. Perşembe beldesi Hacı Bade köyünde yaşandı. Baloğlu ailesi evlerine giriş çıkış yaptıkları yolların ağabeyleri tarafından kapatıldığını söyledi. Abi Hüseyin Baloğlu milli emlaktan aldığı yeri dikenli tel ile çevirerek hem babasının hem de kardeşinin evlerine giriş yolunu kapattı. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Ben eve giderken kendime empati yapıyorum da eve giderken dikenli tellerin üstünden atlayıp... Yazık günah 70... Kaç, 92 yaşında mıydı? Kaç yaşındaydı? 92 yaşındaymış ya. Adamcağızı tellerin üstünden atlatıyorlar. İşte insanda vicdan olmayınca gençlik her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun abi. Vallahi. Ben bu sebepten dolayı ara ara hatırlatıyorum. Diyorum bak organ bağışı elbette çok önemli gençlik ama yani keşke olabilseydi. Böyle bir teknoloji olsaydı da şu vefasız insanlar vallahi. Bu hayattan terk-i diyar eden vefalı insanların ve vicdanlarını alabilselerdi yani. Diyelim ve artık noktayı koyalım çünküsü var mı bizim? Ha, helal olsun haberimiz var. Vallahi süperiz. Birazdan helal olsun haberiyle artık nokta, artık final.
1: Çorum'dan selamlar Arif abi. Seni iple çekiyoruz vallahi. Zaman geçmiyor burada. Çorum'dan selamlar tekrardan.
2: Beni çok mutlu ediyorsun ya. Senin için böyle.
3: Arif dedikodumu yapma. Dışarıda da dinliyorum seni, merak etme.
4: Arif Güven Showtime.

0: Yapıştır Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz radyonuzdaydık. Aramıza yeni katılanlar, radyolarını yeni açanlar varsa hoş geldiler. Ama çok geç geldiler yani. Yavrum, gülünecek bir durum yok artık, program bitiyor yani. Şimdi final, biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Var mı? Var. Bu arada Nevzat kardeşim gelmiş, kurban oldu. Selam kral, kusura bakma geç kaldım. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. 139 Nevzat kardeşim. Baş tacısın her zaman, biliyoruz kurban oldum. Bak, Laz Mehmet abim de seni soruyordu ki, zaten söyledim ben de. Dedim program sonrasında, dün akşamüstü konuştuk biz dedim. Anlattım dedim ya, her şeyi anlatmadım tabii. Kurban oldum, her şey güzel olacak, biz öyle diyoruz. Velhasıl dur şimdi, şu teşekkürnameye kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Yavrum, dinlemek için bugün de... Ya böyle radyo programı olur mu ya? Yavrum ne ya? Bu ne, sulu bir radyo programıdır ya? Ama bir şey söyleyeyim de, beni de siz bu hale getirdiniz. Gelen mesajlara bakıyorum. Bebeğimler, aşkımlar havada uçuyor. Vallahi söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, dur biraz efendi olayım ya. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldiniz. Olmuyor bende abi. Ciddiyet mümkün değil, olmuyor yani. İki beden büyük geldi. Velhasıl sevgili dinleyenler, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki oradasınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Ben hep söylüyorum, ben size güvendiğim için bu lüks hayattan hiç vazgeçmiyorum. Eskiden alışveriş merkezlerine sadece tuvalete gitmek için giriyordum. Şimdi baya baya alışveriş yapıyorum yani. Sayenizde. Ya dur oğlum ya, dur. Şafak sayıyoruz abi. Bugün de seninle yayını bitirdik. Eyvallah canım kardeşim benim. Memleketimize gelecek. Emre'cim. Bugün böyle bir helal olsun haberi var. Bunu seçmişiz, bakayım. Telefonunu hastanede şarj etti. Elektrik parasını bırakıp gitti. Kabul edin. Başlık bu. Detaylara bakalım. Sevgili dinleyenler, Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dolduran bir vatandaş bıraktığı bir miktar para ve yazılı notla helallik istemiş. Vay be. Diyorsun ki gönlü cebinden zengin olanlar da bugün. Haber bu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hizmet alan bir vatandaş şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu. Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana "telefonumu şarj ettiğim bitti. Elektriğinizi kullandım, lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin" yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş hastane yetkililerinden helallik aldı. Eh be, koçuma bak. Vatandaştan vefalı hareket. Ya kim bu şovmen arkadaş, hakikaten söyleyeyim yani. Hani biz tamam şovmen diyoruz kendimize de, bu şovmen kim abi ya? İşte bu arkadaşı alıp kaçak elektrik kullanıp görevleri taşıyanlara göstermek lazım. Evet abi, öyle. Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullandı. Vatandaştan vefalı hareket, vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içinde davrananlar toplumumuzun değerleri ve dayanışmasına dair inancımızı güçlendiriyor demiş. İyi, böyle olmuştu. Hikaye bu. Ben gidiyorum artık, kurban oldum. Sevgili dinleyenler, ne diyelim, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfiniz ve gönlünüzce olsun inşallah. Şimdilik hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.
2: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
3: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
4: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin

Koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler, 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.

0: Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend yoldan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
7: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Berkay ile yaptık. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla bugüne renk katan seslerden biriydi. Hemen sonrasında ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Şımarık isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok

Paylaştığı şarkılarla bugüne dek pop müziğe yön veren özel isimlerden biri diyebiliriz belki de onun için. Demet Akalın'dan bahsediyorum. İlahi Adalet isimli çalışmasıyla yine günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Murat Boz burada Yaratuz isimli şarkısını seslendiriyor da. Gözüm

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Zeynep Bastık'tan dinledik. Misafir isimli çalışmasıyla günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Oğuzhan Koç, Merve Özbey ortaklığıyla devam ediyoruz şimdi ise müzik yolculuğumuza. Geçsin yıllar radyonuzda.

Sevilen kadın seslerinden biri Göksel'den dinledik. Peki Öyle Olsun isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda keyif almanız için. Ve bir diğer konuklarımız şimdi İkilem Grubu ve Tuğba Yurt oluyor. Bu ortaklıktan İçiyorum Ederimizi isimli çalışmalarını dinleyeceğiz şimdi.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için iskele 26'ya uğrayın.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
9: Evinize en uygun tüller.
10: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
9: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
11: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Tarzıyla son dönemde fark yaratan özel isimlerden biri Emre Fel'den dinledik. Bir Güldün isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardından ritmimizi bozmuyor ve Gülizayla ile devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Gelsin öpsün kalbimi radyonuzda sizlerle şimdi.

Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı hit şarkısını dinledik. Mela Bedel'den İki Tas Çorba isimli çalışma radyonuzda sizlerleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Can Koç'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Üzerinden zaman geçse de dinlemekten bıkmadığımız, keyif veren hit şarkılardan bir tanesi. Gökyüzünü Tutamam radyonuzda.

0: Zaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Gökhan Türkmen'in sevilen slowlarından birini paylaştım sizlerle. Sen İstanbul'sun kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı umarım. Hoşunuza gitmiştir bu özel melodinin ardındansa Sefo karşılıyor bizi. Yine Seni Severdim isimli çalışmasını dinleyeceğiz ondan da.

Salman Tin ve Kenan Doğulu ikilisinden dinledik. Durup Dururken isimli düetleriyle radyonuzda günümüze keyif katan isimlerdi ve onların hemen sonrasında ise Tantaşçı ile devam edeceğiz. Onun güçlü sesinden ise Gidişat isimli çalışmasını dinliyoruz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Burakkut'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından biriyle nostaljik anlar yaşattı bizlere Benimle Oynama. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışmaydı. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardındansa Bengü ile yeniden günümüze dönüyoruz. Sebebi Sensin isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Pop müziğin başarılı ismi Mustafa Ceceli, Bedel isimli çalışmasıyla radyonuzda günümüze renk katan isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise şimdi seslendirdiği slow şarkılarla özellikle dikkatleri üzerine çeken bir isim İlyas Yalçıntaş'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Farz et, radyonuzda sizlerle. Aşkı bu.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle paylaştığı son teknesini dinledik Yalın'dan. Akşamüstü isimli çalışma radyonuzda sizlerleydi. Ritmimizi bozmadan Zinet Salih'e kulak veriyoruz, hemen ardından Du İstanbul isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Aydın Kurtoğlu ve Yak isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken İrem Derici'den Bambaşka Biri isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: 89.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-060.
5: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
7: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
8: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
9: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
10: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 10 84.
1: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu salılar sıcak bir yaz gününde. Günün tadını çıkartmak isteyenler için, salının keyfini çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de içimizi serinleten şarkılar var. Bugün de yine günden keyif alacağımız haberler var. Ben Rania, mikrofon başındayım. Yanı başınızda hayatın ritmi başlıyor. Günü daha keyifli hale getirecek. Günün en güzel programına siz de eşlik etmek isterseniz açın radyonuzun sesine, biz başladık bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun. Güzel haberler alacağınız güzel bir salı günü olsun diyelim. Hayatın ritmine devam ederken bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Güneş gözlüğünün araba kullanırken ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Yaz tatilinde plansız bir tatilin ne zorluklar getireceğinden bahsedeceğiz. Çağın hastalığından, stresin sandığımızdan daha tehlikeli olduğundan bahsedeceğiz. Sıcak havanın neden bu kadar bizi hızlı yorduğundan, sosyal medyanın zararlarından yine her gün olduğu gibi bugün de bahsedeceğiz ama kendimizi sosyal medyadan alamayacağız. Peki eski sevgiliyle arkadaş kalmak mümkün mü? Siz bunu düşünürken biz sırasıyla haberleri paylaşacağız hayatın ritminde. Gününüz güzel olsun, gününüz keyifle devam etsin, kulağınız hayatın ritminde olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

İnternet kullanımı her geçen gün artmaya devam ederken bağımlılık riski de büyüyor hanımlar beyler. Özellikle fark etmiyoruz ama çocuklardan ziyade biz büyükler de bu bağımlılığın içinde kendimizi kaybediyoruz. Hatta uzmanlar bu durumun önümüzdeki yıllarda daha ciddi bir sağlık sorununa dönüşebileceğini söylüyorlar. Gençler kadar orta yaş grubunda da tablo oldukça dikkat çekici diye eklemişler, haberiniz olsun. Bu yüzden şu internet kullanımını mümkün olduğu kadar az tutmaya çalışın. Evet, günlük yaşamın merkezinde, evet hayatımızı kolaylaştırıyor ama bağımlılık yapıyor. Sosyal medya, oyun, sürekli çevrim içi olma hali giderek kontrol edilmesi zor bir alışkanlığa dönüşüyor diyor uzmanlar ve önümüzdeki yıllarda toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkacak diyorlar, haberiniz olsun. Şimdiden önlem alınmalı, şimdiden bir fren koymalıyız ki hem kendimiz hem de etrafımız etkilenmesin. Peki hayata, zamana, ana daha fazla vakit ayırın ki anın tadını çıkartın.

Şimdi yaz tatilinin tadını çıkartıyoruz tabii. Uzun zamandır beklediğimiz o güzel yaz tatili geldi diyebiliriz. Ama plan program yapmak lazım özellikle çocuklar için, biliyor musunuz? Çünkü plansız bir tatil geçirirse eğer çocuklar, hem uyku düzeni kalmıyor, hem biraz önce bahsettiğim bağımlılık mevzusu çok fazla gündeme geliyor, hem de motivasyon kaybı oluyor. Bu yüzden tatili doğru değerlendirmek gerektiğini, özellikle çocuklar için yaz tatilinin gerçekten planlı şekilde gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Bir sonraki eğitim yılına mutlu ve motive bir şekilde başlaması gerekiyorsa çocukların, ki öyle başlaması gerekiyor, uyku düzeninden ekran süresine kadar her şeyin kontrol altında olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bırakıvermeyin başıboş çocukları ve kendinizi. Tatilin tadını çıkartmak istiyorsanız eğer, yine kontrol sizin elinizde olsun, plan program yapmayı ihmal etmeyin diye baştan hatırlatmış olayım yaz başında.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543-568-5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
8: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Güneş gözlüğü seçmek önemli. Yani güneş altında kullandığımız için çok önemli. Birincisi plajda, günlük kullanımda, şehir içinde ama en önemlisi yolda, araç kullanırken güneş gözlüğü gerçekten çok önemli. Estetik bir tercih değil, sadece göz sağlığınızı korumaya yönelik bir gereklilik diyor uzmanlar, ekliyorlar. Özellikle araç kullanırken güneş gözlüğünün çok önemli olduğunu ekliyorlar. Zira yoldan yansıyan ışınların eğer cam yeterli UV korumasına sahip değilse gözlerinizi korumadığını söylüyorlar. Kullandığınız gözlüğün ne kadar önemli olduğunu bir de yolda anlayacaksınız. Peki yaz tatili yeni başlamışken yola çıkacaklar, yolculuk yapacak olanlara özellikle uzun yolda kullandığınız güneş gözlüğünün kaliteli olmasının, camlarının UV filtreli olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istedim.

0: Hayatımızın her anında stres yaşayabiliyoruz. Yeni bir çalışma, yeni bir araştırma, kısa süreli bir stresin bile vücudumuzda fark etmeden fazlasıyla biyolojik değişimlere yol açabileceğini ortaya çıkartmış. Akut psikolojik stres, serbest radikal üretimini artırarak kan pıhtılarının yapısını daha yoğun ve sıkı hale getirebiliyor. Bu da doğrudan kalp krizi anlamına gelmiyor ama damar üzerinde çok daha fazla yük anlamına geliyor diyor uzmanlar. Yani siz stres altında olduğunuzda vücudunuz olduğunuzdan çok daha fazla etkileniyor. Mümkün olduğu kadar uzak durun, mümkün olduğu kadar hani diyorum ya gamsız olun. Bir şeylere kafaya takmamak lazım hayatın tadını çıkartmak için, gelişi güzel yaşamak lazım. Peki gününüz güzel başlasın, güzel devam etsin. Stresten uzak bir salı günü olsun bugün de.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trend Yol Plus günlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda dışarıda açık alanda spor yapmakta risk altına alabilir sizi. Zira bu sıcak havada değil spor yapmanın, yürüyüş yaparken bile nefes nefes kaldığınızın farkına varmışsınızdır. Peki bu niye oluyor yaz aylarında? Hiçbir şey yapmasak bile kendimizi halsiz, yorgun, isteksiz hissediyoruz. Bunu araştırmışlar. Bunun sebebi sadece sıcaklık değil, nem oranı, terleme, sıvı kaybı, vücudun ısı dengesini korumak için harcadığı ekstra enerji, özellikle sıcak havalarda, nemli havalarda ter buharlaşamadığı için vücudumuz daha fazla çalışıyor, gün boyu bitkin hissetmemize sebep oluyormuş. Bu yüzden sıcak havalarda mümkün olduğu kadar serin saatlerde spor yapmaya bakın ya da yapacaksanız sporu kapalı alanlarda yapabilirsiniz. Unutmayın, çok sıcak havalarda, açık havada spor yapmanın faydası değil, zararı var.

Son yıllarda internet kullanımının artmasıyla birlikte insanoğlunun fazlasıyla bağımlı hale geldiğinden bahsettik. Bağımlı hale geliyoruz ama bir de kendimizi iyi hissetmiyoruz. Çünkü akışta gösterilen bazı haberler ya gerçek olmuyor ya da gerçek olanlar psikolojimizi alt üst edebiliyor. Evet, haberleri filtreli bir şekilde izleyebiliyorsunuz haber kanallarından. Fakat sosyal medyada o filtre kullanılmıyor. Bu yüzden bu filtreyi kendiniz engelleyeceksiniz, koyacaksınız ve böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, daha doğru sayfaları takip ederek. Son dönemde felaket haberlerine dalma alışkanlığının kaygı, tükenmişlik gibi olumsuz duyguları tetiklediğini söylüyorlar. Bu yüzden size Bloom Scrolling'i tavsiye ediyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, bir panzehir olarak uzmanlar tavsiye etmişler. Dijital tüketimde kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız eğer akışta sizi kaygılı hissettirmeyecek şeyler izlemeye bakın. Tabii bir de sevdiğiniz şarkıları dinlemeye bakın. Bunun için de kulağınız yanı başınızdaki radyoda hayatın ritminde olsun. Keyifli salılar.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
7: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Meteoroloji son yayınladığı güncel hava durumu haritalarında Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar altına gireceğini belirtmişti biliyorsunuz hafta sonunda. Pek çok yerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor ve Türkiye'de hava durumu mevsim normallerinin üzerinde şu 3 gün devam edecek dediler. Cuma'ya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Bu yüzden mümkün olduğu kadar öğle saatlerinde dışarıda bulunmamakta fayda var diye hatırlatmış olalım. Zira Avrupa'da binlerce insan aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. O sıcak dalgasının ülkemize de uğrayıp sonra yoluna devam etmesi bekleniyor. O sıcak hava dalgası müddetince Cuma'ya kadar bu salı gününde de öğle saatlerinde dışarıda bulunmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Gününüz güzel, havanız serin, radyonuz açık olsun.

Sizce eski sevgiliyle arkadaş kalmalı mıyız? Kalınır mı? Eski sevgiliyle konuşmaya devam etmek mantıklı mı? Genelde biten ilişkilerde eğer ilişki bittiyse bir daha görüşmüyorsunuz. Modern çağda insanlar arkadaş kalmaya devam ediyorlar. Bana sorarsanız arkadaş kalınmıyor ama gelin bakalım uzmanlar ne demişler. Şimdi tabii kişiden kişiye yaşanmışlığa göre değişse de genel olarak baktığınızda, tarafsız bir gözle bakıldığında arkadaşlık gerçek anlamda aşkla pek örtüşmüyor. Dolayısıyla da aşık olduğunuz kişi sizi terk etmek istediyse karşı taraf arkadaş kalmak isteyebilir ama duyguları hala bitmemiş kişi için bu bir arkadaşlık olmayacak diyor uzmanlar. Bu yüzden en iyisi biten ilişkiyi orada bırakmak, başka arkadaşlarla hayata devam etmek, en azından gerçek arkadaşlarla. Zira ilişki bittikten sonra arkadaş kalınmasının çok da mümkün olmadığını söylemiş uzman psikologlar. Peki siz ne düşünürsünüz bu konuda? Acaba biten bir ilişki sonrasında arkadaş kalınabilir mi?

0: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Şimdi yazın yaz tatilinde ne yapmamız lazım dedik ya, tatil planı yapmak lazım. Hani tatil planı deyince de aklınıza böyle gidilecek yerler, gezilecek yerler planı gelmesin. Tatil planı evde de yapılabilir. Evde neler yapacağınıza da bakabilirsiniz. Tatili boşa geçirmemek için eğer küçük bir çocuğunuz varsa mutlaka o çocukların da planlı programlı şekilde tatile devam etmesi, yaz tatiline devam etmesi görüşünde uzmanlar. Mesela diyorlar yaz günlüğü tutabilirsiniz. Yaz tatilinde yaşadığınız küçük anıları hatırlayabilmek için günlüğünüzü doldurabilirsiniz. Yazmanın her zaman iyi geldiğini söylüyorlar. Küçük çocukların özellikle bilimsel deneyleri çok fazla sevdiğini, evde küçük mini deneyler, zararsız deneyler yapılabileceğini söylüyorlar. Açık hava oyunları hava müsaade ettiği sürece, ailece piknikte bu güzel planlar arasında birlikte mutfağa girebilirsiniz. Mümkünse doğa yürüyüşleri yapıp bir günlük tutabilirsiniz yine. Evde bir kamp gecesi olabilir mesela. Bahçeniz varsa su tabancalarıyla oynayabilirsiniz. Kitap meydan okuması yapabilirsiniz. Kitap okuma meydan okuması yapabilirsiniz. Müze, sergi, fotoğraf çekme vesaire, bunlar bildiğimiz şeyler. Küçük bir bahçıvanlık deneyimi yaşayabilirsiniz. Bahçeniz yoksa da saksılara çok sevdiğiniz çiçekleri, hatta minik evde yetişen sebzeleri ekip, meyveleri ekip onları günden güne birlikte sulayabilirsiniz. Bir geri dönüşüm atölyesi kurabilirsiniz birlikte. Teknolojisiz bir gün mesela yapabilirsiniz diyor uzmanlar. Küçük tatil planları yapanlara hatırlatmış olayım. Bunları da o planların içine ekleyebilirsiniz. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Günün en güzel saatlerini paylaştığımız iki saatin daha sonuna geldik. Hayatın ritmi şimdilik sona eriyor. Radyonuz açık kalmaya devam etsin. Tabii hit müzik hep yanı başınızda. Yine en sevdiğiniz şarkılar, en sevdiğiniz radyonuzda olacak. Biz hayatın ritmiyle yarın görüşeceğiz. Günün, anın, hayatın ritmini yarın yine birlikte yakalamak üzere. Bugünü hoşça kalın diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay...

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
8: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
9: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
9: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
10: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Sen. Hep iyi, hep yeni.
1: Yeni 98.9
0: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: yaşadı.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060 05.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Questa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: ayrıntılı nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.